Ben bir uzmanı hayi her yer 5 kişi gele Türkiye gele Suriye o hamu ümmet-i İslamiye mürubiyen dikin. Cejna wa pirus ba u khude ve cejne ji bi khair u berekat lema u lwa ve gerina. Ji radio delal bu wara bu Juliana Taha baş. U gele kispas ij bu gahdar kirina wa. U hertum hundake bu khashide biminin.

Serok Ederi era kandiye li saati ya gişti ya ko, Faruk Afani ya ko si vlava gostan diye, Esimani ya ko, Suriye ji Mustafa Elko, Ruhlevra kandiye ko, Hejmar Hejiyan mala khode yin ko jihela, Faruk Khani ya ko, Şami ve Helebi yin ko, Navdavleti ya berbe Arabi piroz beçuye, Bekore katina ko gihiştina 23,000, Odissedu heşte ko hejiyan ev andamajı ko danajbu ko neha hata isise gulane kod sal 2026 bediyar sedu bist ko gişte inji esimani pek hatiye saziye jiruja yakan veji ko geringi yakan mazinda yako payda kirin hamu imaka ko hesinkariya o hizmet ko zeliyen pivistiş bu ko mevanın u rahmanin yinko disel ko Faruk Khani yaka Şami u hele bereji derbaz dibin u hejmar hejiyenji koje Faruk Khani yaka naf lavratiye ya Şami derketine giyiştine 13,000 uko disedu bistuşuş hejiyan beriya hefte giyiştine azimani dehman demeleji hejmar hejiyan ku giyiştiye Faruk Khani ya naf lavratiye yiko hele be derketine giyiştiyeji 9,000 u nesil hejci u de hejiyan ko serji Bence giriştine ko esimani rahatiye bak hostel.

yaduhu edi tarih khandakar ve niditeyin iru nake sersalinku dirupe.

Serok Ederior era candiele sate agesti Iaco, Feruca Fani Iaco, Sivla Vagostandia, Asimani Iaco, Surie și Mustafa Elco, Ruhlaura Candiaco, Hejmare Hegian Mala Hodeyinco, Jehela, Feruc Han Iaco, Shamiu Helebiyinco, Navdaulatia, Berbe Arabe Piroz Beacuia, Becore, Katina Cugiștina, Bistusei Hazar, Odise du heşte ko hejian ab andamaji ko danaj bu ko ne hata isise gulane ko sal 2026 deji beriyal sedu bisko geçte inji asimani pek hatiya sazi jeruja yakan veji ko geringi yakamazın daya ko peyda kirin hamu imaka ko hasinkariya o hizmet ko zariyen pevistiş bu ko mevanun u rahmanini ko disel ko Feruc Han Iaco Shami u hele bereji derbaz dibin u hejmar hejiyen ji koje Feruc Han Iaco nav la welatiya ya Shami derketina gihiştina 13000 u ko 226 hejiyan beriya hefte gihiştina azimani de heman demeleji hejmar hejiyan ko gihiştiya Feruc Han Iaco nav welatiya yi ko hele be derketina gihiştiya ji 9000 u nasid hejtiyu de hejiyan ko serji Bence giriştine ko esimani rahatiye bak hostel.

Serok Ederiyar era kandiyeli saati ya geçti ya ko. Faruk Afani ya ko si vla ve gostan diye. Esimani ya ko Suriyeci Mustafa Elko. Ruhla ra kandiyya ko hejmar hejiyan mala khode yin ko jeheyla. Faruk Khan ya ko Şami ve Helebi yin ko. Nav devleti ya berbe arabe biroz beçuye. Ve kore katina ko gihiştine 23,000. Odisid ve hejde ko hejiyan ev andamajı ko danaj bu ko neha hata. İstisi gulane kutsal da 1226'ndeji biryar. Zedu bistko gişte inci esimani pekatiye. Saziyeci ruja yakan veci ko, iringi yakan mazinda yako, peyda kirin hemu imaka ko hesinkariya o hizmet ko zeriyen pevistiş bu ko, mevanan o rahmanin yinko, disser ko, Faruk Khan yaka Şami o hele bereji derbaz dibin o hejmar hejiyenci ko je, Faruk Khan yako navla velatiye ya Şami derketine giyiştine, 13,000 o ko, disse du bistuşuş hejiyan beriya hefte giyiştine azimani, ده همان دمیده جی هجمار هجیان که گیشتیه فروک خانه یا نو ولاتیه یه که هله بیدر کتنه گیشتیه جی نه هزار او نسد هشتیو ده هجیان که سر جی بینجه گیشتنه که از ایمانی رهاتیه و کستن.

Serok edeli yari yara kan diye li saati ya geçti ya ko. Faruk Afani ya ko si vlava gostan diye Asimani ya ko Suriyeci Mustafa Elko Ruhlevra kan diye ko Hejmar Hejiyan Mala Khode yin ko Jehela Faruk Khani ya ko Şami ve Helebi yin ko Nav Davleti ya Berbe Arabi Piroz Beçuye Bekore Ketina ko Gihiştina Bistusi Hezar Odisse du hejde ko hejiyan ev andamaji ko danej bu ko neha hata isi se gulane ko tsal de 1226 deji biryar se du bist ko gishte enji esimani pek hatiye usaziye je ruja yakan veji ko geringi yakan mazinda yako payda kirin hamu imaka ko hesinkariya o khizmet ko zariyen pivistij bu ko mevanan u rahmanin ko disel ko Faruk Khani ya ka Şami u hele bereji derbaz dibin u hejmar hejiyenji koje Faruk Khani ya ko nav lawalatiya ya Şami derketine giyiştine 13,000 u ko 226 hejiyan beriya hefte giyiştine azimani dehman demeleji hejmar hejiyan ko giyiştiya Faruk Khani ya nav lawalatiya ya ko hele bederketine giyiştiyeji 9,000 u nesil hejtiyo de hejiyan ko serji Bence giriştine ko esimani rahatiye bak hostel.

Yeti ya demokrati gora ne çavye jere xistna java kasi velen korpaye bekte. Ona banda beji sereke le bajare konale koyeli Almanya'ya jeli gelle kvalatiyen Avrupa'ya şahhan ve jihene Bilal Erdoğan tek eskiriye. Ku avak mesela Sovye jirbu valatiye ka behiza obrako jiraniya Türkiye jihine teniko serkeftine kaj bu Sovye be. De hamon demide jiku be serkeftine ka ujahamdina ko mruvahiye jih. Uwe kuri şaniya daya ko evji heştehi kanune ko pişiniya sade hesur vistu pencan verbeji ko diruka ruhandina rejima ruhandineji ve kuhuşmendiyin emdikarin jbu suriyeji çipke u bıxabiti. Erdoğan diyar kiriyeji ko u tekez kiriye ko evet misman suriyej bu olataki bihize. O ko evserdana jiti de belki ustadama ko bihandın ardısti dostaniya Türkiye'ci bu helebi u berengeniye ka lezistira u avetina gavin hilko enriti. U berati amenji biz Suriye'ci ko naşib be ko jitiştegi. Seroke de staya riberiya vafaka ko nişandana zanisti. O besne pervandiya beratiya u ko heskineyi ko den avbara her duvalat engele ka Suriye'deji ko de gutiya. O beratiya ama ye biz Suriye'reji ko naşib be jitiştegi. Wan behsen kubratiye ko firmuatiye ye ko tenede ko ahaftina. Ahaftina ko pudrukele anji ko diplomasiye de heya nakin. O evi tri şuru vekiliye ugutiye. Em liveru berastiya ha veki dimala ha tecrü hizdikin. O mina ko emji de Zistanbul'e çebuna borsayin ku bajareki pernizikme. O da ma emji Zistanbul'e diçen ko sukapya ko. Seriyaya bonasya ko konaye u Türkiye'ci anji diçen ko. Sermakhanine obur khayya keji bu yakya o amji ku haman hesti hestiken jber ku dilema be hevre jile dida o Erdoğan jidis nişan kirya ku Türkiye yak juan ji walatiye ne ku mur harya khaji lisat sala bistu yakanda ya o jihane ji walatiye ki navendiye.

Serok edeli yari yara kandi eli saati ya geçti yako, Faruk Afani yako si Vlava Gostan diye, Esimani yako, Suriyeci Mustafa Elko, Ruhlara kandi yako, Hejmar Hejiyan Mala Khode yinko Jehela, Faruk Khani yako, Şami Uhelebi yinko, Navdavletiya Berbe Arabi Piroz Beçuye, Bekore Ketina ku Gihiştina 23,000, Odisse du Hejdeko Hejiyan Ev Andamajiko, Danecbuko Nehata,

hatayoduhu edi tari khandakar. Weni ditayin iru nake sersalinku diru pelin birinanda. Bubna payi zekazer. Havalinku tariye. Khandina fincanan tejirun işçine. Şevin zivistani yendirir. Berça ve kate ya yakud naftuza hatıra. Hatıra hastini de vestiya. Vestiya udumana cekharayate. Cekharayate yaku tari ve şartına. Biskata teku berkina jinake. Nayi birate. Tu dikijin malki de buyi. Ahina nejin, ahina tizan. Dikijin ve neyi de kone hali sirruite vadiye.

Dwar in ujenio teknolojik de medit ku de sapan in digital platform ku danishinin terabiye ser heilu sapan en peşgeşigin. Da ku stresu fukaran kim bike zede bunek çe buye. Van amuran alikari aşıkandın adam xaya covaki girene. Uredana nekhoşan ku nepeniyate vahijre hetiya malan ku xa alikariye bigerin.

Serok edir ya ira kan diye li saati ya geçti ya ko. Faruk Afani ya ko si vlava gostan diye Asimani ya ko. Suriyeci Mustafa Elko ruhla ira kan diye ko. Hejmar hejiyan mala khode yin ko jehela. Faruk Khani ya ko Şami ve Helebi yin ko. Nav davleti ya berbe arabe piroz beçüye. Ve kore katina ko gihiştine 23,000 Odisedu heşte ko hejiyan ev andamajı ko danaj bu ko neha hata disisi gulane kod sal da 1226 biryar sedu bist ko gişte yenji esimani pek hatiye saziyeci ruja yakan veji ko geringi yakan mazindaya ko peyda girin hamu imaka ko hesinkariya o hizmet ko zeriyen pevistiş bu ko mevanan u rahmanin ko disel ko Faruk Khani yaka Şami u hele bereji derbaz dibin u hejmar hejiyenji koje Faruk Khani yaka unav lawalatiya ya Şami derketine giyiştine 13,000 uko disse du bisuşuş hejiyan beriya hefte giyiştine azimani dehman demedeji hejmar hejiyan ku giyiştiya Faruk Khani yaka unav lawalatiya yiko hele be derketine giyiştiyeji 9,000 u nesil hejti u de hejiyan ko serji Bence giriştine ko esimani rahatiye bak hostel.

Serok edeli yarı yarak handi eli saati ya geçti yako. Feruk Afani yako si vlava gostan diye Esimani yako Suriyeci Mustafa Elko Ruhla yarak handi yako Hecmar Heciyan Mala Xode yinko Cehela Feruk Khani yako Şami Uhelebi yinko Nav Davleti ya Berbe Arabi Piroz Beçuye Bekore Katina ku Gihiştine Bistusi Hezar Odisse du hejde ko hejian ev andamaji ko danaj bu ko neha hata isi se gulane kod sal da 1226 da ji bediyar sedu bist ko gishte enji esimani pek hatiye usaziye je ruja yakan vaji ko girin gi yakan mazinda yako payda girin hamu imaka ko hesinkariya o khizmat ko zariyen pivistij bu ko mevanan u rahmanin yinko disser ko Feruk Khani yaka Şami u hele bereji derbaz dibin u hejmar hejiyenji koje Feruk Khani yaka naf lawalatiya ya Şami derketine giyiştine 13,000 uko 226 hejiyan beriya hefte giyiştine azimani dehman demedeji hejmar hejiyan ku giyiştiya Feruk Khani ya naf walatiya yiko hele be derketine giyiştiyeji 9,000 u nasıl hejci u da hejiyan ko serji Bence giriştine ko esimani rahatiye bak hostel.

Feruk Edir ya Irak Khan diye el saati ya geçti ya ko. Feruk Afani ya ko Sivla ve Gostan diye Asimani ya ko. Suriyeci Mustafa el ko Ruhla Irak Khan diye ko. Hecmar Hecian Mala Khudeyin ko Cehela. Feruk Khan ya ko Şami ve Helebiyin ko. Nav devleti ya Berbe Arabi Biroz Beçüye. Ve Kore Katina ko Gihiştine 23,000. Odisse du hashtag ko hajian ab andamaji ko danaj bu ko na hata BCC gulane ko sal 2026 biliyor sedu bisko gishte inji asimani pekatiya sazi je roja yakan vaji ko giringi yakama zindaya ko payda kirin hamu imaka ko hasankariya o khizmat ko zariyen pevistish bu ko mevanun u rahmanini ko disal ko Feruk Khan ya ka Şami u hele bereji derbaz dibin u hejmar hejiyen ji koje Feruk Khan ya ko nav la welatiye ya Şami derketine giyiştine 13,000 u ko 226 hejiyan beriya hefte giyiştine azimani de heman demeleji hejmar hejiyan ko giyiştiye Feruk Khan ya nav welatiye ye ko hele be derketine giyiştiye ji 9,000 u nasıl hejti u da hejiyan ko serji Bence giriştine ko esimani rahatiye bak hostel.

Çafkaniyen herimi desnişan kırın ku vegera mevanin aburiya herimi lugundin ciran vejan diye. Be geç buna karsaziyen ku kelupelin perave u kharinin gevneşo bide froşin. Çalak vanan bankirin ku goleji qireji yavara parastin u peşili masi girtina zeyde vare girtin. Da ku av çafkaniye xozayi jibu nüfşin peşaroji yavara parastin.

Serok edeli yari yara kan diye li saati ya geçti ya ko. Faruk Afani ya ko si vlava gostan diye Asimani ya ko Suriyeci Mustafa Elko Ruhla yara kan diye ko Hejmar Hejiyan Mala Khode yin ko Cehela Faruk Khani ya ko Şami ve Helebi yin ko Nav Davleti ya Berbe Arabi Biroz Beçüye Bekore Katina ko Gihiştina Bistusi Hezar Odisse du heşte ko hejiyan ev andamajı ko danaj bu ko neha hata isise gulane kod sal da 1226 deji beriyar sedu bist ko gişte inji esimani pek hatiye usaziye jiruja yakan veji ko geringi yakan mazinda yako payda kirin hamu imaka ko hesinkariya o hizmet ko zeriyen pivistiş bu ko mevanan u rahmani yin ko disel ko Faruk Khani yaka Şami u hele bereji derbaz diben u hejmar hejiyenji koje Faruk Khani yaka unav lavalatiye ya Şami derketine giyiştine 13,000 uko disse du bistuşuş hejiyan beriya hefte giyiştine azimani dehman demedeji hejmar hejiyan ku giyiştiye Faruk Khani yaka unav lavalatiye yeko hele be derketine giyiştiyeji 9,000 u nesil hejti u de hejiyan ko serji Bence giriştine ko esimani rahatiye bak hostel.

Çafkaniyen herimi desni şankırın kuvvetleri mevanın aburya herimi lugunden ciran vajan diye. Be geç buna kar saziyen ku kelupelin para ve uharinin kevne şopi de floşen. Çalak vanan bankirin ku goleji qareji yavara parastin u peşi lumasi gırtına zeyde vare girtin. Da ku av çafkaniye xozayi jibu nüfşin peşaroji yavara parastin.

bir uzmanaya haye her yerim 5 kişi gele Türkiye gele Suriye o hamu ümmet-i İslamiye mürubiyen dikin. Cejna wa pirus ba, u khude ve cejna jibu khiru berekat lima ulwa ve gerina. Jiradio delal, bu warabu Juliana Tahabash. U gelik spas, ijbu gahdar kilina wa. U hertum, hundaki fukhashida biminin.

Duvar Enojeniya Teknolojik de Medit Kudu Sapan'ın dijital platformu kullanışının terabiye serheylu Sapan'ın peşgeçtigin. Daku stresu fukaran kim bekezi de bu nekçi buye. Van Amuran Ali Kariya şıkandın adam xaya covaki girene. Uredana nekhoşan kune peniyate vahijre hetiya malan. Kua Ali Kariye begerin.

Serok edir ya ira kan diye el saati ya geçti ya ko. Faruk Afani ya ko si vla ve gostan diye Asimani ya ko Suriyeci Mustafa el ko Ruhla ira kan diye ko Hecmar Hecian mala khode yin ko Cehela Faruk Khani ya ko Şami ve Helebi yin ko Nav devleti ya berbe Arabi biroz bevçüye Ve kore katina ko gihiştine bis tulsi hezar Odisse du heşte ko hejiyan ev andamajı ko danaj bu ko neha hata isisi gulane ko tsal da hezor bisur şaşandaji biryar sedu bist ko gişte enjiye simani pek hatiye saziyece ruja yakan veji ko geringi yakan mazindaya ko payda kirin hamu imaka ko hesinkariya o hizmet ko zariyen pivistiş bu ko mevanan u rahmanini ko disel ko Faruk Khani ya ka Şami u hele bereji derbaz dibin u hejmar hejiyenji koje Faruk Khani ya ko nav lawalatiya ya Şami derketine giyiştine 13,000 u ko 226 hejiyan beriya hefte giyiştine azimani deheman demeleji hejmar hejiyan ko giyiştiya Faruk Khani ya nav lawalatiya ya ko hele be derketine giyiştiyeji 9,000 u nasıl hejci u da hejiyan ko serji Bence giriştine ko esimani rahatiye bak hostel.

ku li ser ceşna qurban. Mercin qurbanı u da bişkirna. Güflar yemeyin irza. Qurban teni. Je hayvanan vaki ku heştiran koji. U heştiran u çeylaka u kafancı u peji. Vak mahan u bizlan tipe. U çe nirebe u çe mibek.